Buluşmaydı Beautiful People'la 7.05 oldu saatler. Herkese merhabalar, günaydınlar, sabah moduna hoş geldiniz. Ben Serdar, yine birlikteyiz hafta içi her sabah yaptığımız gibi. Ona dek müzik dünyasının fenomen

0: sabah modunda çok sevdiğim bir Truth Hurts şarkısı Addictive birazdan radyonda olacak. Öncesinde ise Olivia Dean'i So Easy ile dinleyebilirsin. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: daha çekici.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
3: Radyo Fenomeni. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
4: Sabah Modu.

İçerisindeki o Hint müziği örneğiyle dönemin en popüler R&B hitlerinden bir tanesi olmuştu hatırladık. True Thirst yorumuyla Addict'in buradaydı. Keyifli sabahlar, Radyo Fermanlısı ben Serdar. Sabah modunda tekrar günümüze dönelim şahane.

0: Shakira'nın yıllar önceki çok sevilen Whenever, Wherever şarkısına biraz da esprili şekilde Whatever'ı eklemişler. Ve ortaya işte bu şarkıdan sample'larla çok keyifli bir single çıkmış. Kiko ve FMX buradaydı, Whatever. Günaydınlar, mutlu sabahlar. Radyo Ferimen'de sabah modundasın. Serdar ben, birazdan Adam Jiok'la radyonun olacak. Öncesinde ise The Boss'a hep Magnetic'de dinleyebilirsin. Kaçınma.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibi.

0: yerdik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin iyi
8: Füsti Şeftali budur. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
10: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
11: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
13: Karnın zil çaldığında

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakasında Avcılar Haramidere, Topkapı Çağlayan, Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu, Sultan Gazi Kağıthane etkili. Anadolu yakasında Ataşehir'de etkili olmaya başlayan yoğunluk birinci köprü hattı boyunca etkili olurken Tem'de Ümraniye ikinci köprü girişi güzergahı yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

Adam Jiyok'la buradaydı sanatçıların albümlerinde yapay zekayı kullanıyor olmasına yine sanat cephesinden yorumlar var. Mesela Doja Cat bu konuda bir açıklama yaptı, birazdan paylaşacağım. Sabah modunda sırada BB Rexha.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe bugün Olympic Lyon'u konuk edecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in birinci haftasında Samsun Spor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Basketbolda 2026 Kadınlar Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Kadın Milli Takımımız hazırlık maçında 22 ve 23 Ağustos'ta Çekya ile karşı karşıya gelecek.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Var Tayga ile arasında bir sürtüşme söz konusu, bir canlı yayına katıldı Doja Cat ve Tayga'yı hedef aldı. Onun Starface adlı yeni albümünde yapay zekayı kullanmış olması konusunda onu epeyce eleştiriyor. Doja Cat, Don't Toliver'e şimdi Lose My Mind, sonrasında Brian Mescal, Fire in the Sand şimdi burada.

sanatçısının Edward Maya hitiydi. Vincent yorumuyla dinledik. Stereo Love. Bu arada Edward Maya cephesinden de yeni haberler var. Sanatçı Stereo Tour adlı büyük bir dünya turnesine hazır.

0: Burası Radyo Feriman, keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah modunda birazdan French Montana Max B, Ever Since You Left Me dinliyoruz. Öncesinde Hügel, Email Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun, ayrılalım.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
2: Space on Stage
1: 22 Ağustos sabah 6'da
2: Artbat
1: DJ performansıyla izleyenleri
2: gökyüzüne çıkaracak.
1: Akşam 8'de ise
2: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
1: saat 22'de yerini yeniden Artbat'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
2: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı, uçak bileti ve otel rezervasyonlarında

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.
4: İyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5

Emrah Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen...

French Montana, Max B, Ever Since You Left B ile buradaydı. Keyifli sabahlar. Radyo Feriman burası, Serdar ben. Sabah moduna devam ediyoruz. Evet, 2026 yazının artık yavaş yavaş son haftalarına, günlerine doğru ilerliyoruz. Hani yaz bitmeden şöyle biraz da kültürel bir seyahat yapma planım var diyorsanız, UNESCO 2026 Dünya Mirası listesine yeni eklemeler yaptı. Liste epeyce uzun ama şöyle birkaç rota benim dikkatimi çekiyor. Belki aklınıza bulunsun diye söylemek istiyorum. Mesela Lübnan'da Amel Dağı Kaleleri, Filistin'de Sebastia, Kazakistan'da Mangıştak'ın Kaya Camileri, Ürdün'de Akabe Deniz Koruma Alanı ve Tunus'ta Sidi Bou Said gibi yerleşim yerleri işte UNESCO'nun Dünya Mirası listesine eklenmiş durumda. Yani bu ülkeler için, bu yerler için, birçoğu için en azından bildiğim kadarıyla vize gibi bir dert de yok. Yani aklınızın bir köşesinde bulunsun derim. Sabah moduna Avicii ile devam.

0: Çocuklara müzik öğretmek için özel bir eğitim yöntemi var. Orff tekniği deniliyor adına ve işte bu tekniğe adını da veren Alman bestecinin dünya ünlü Carmina Burana melodisinden alıntılar da var bu şarkıda. Nereden akıllarına geldi gerçekten bilmiyorum ama işte o besteyi böylesine modern bir sound'a kullanmak da gerçekten de El Volcra epeyce yakıştı. Vokalde de FMX vardı. Bates. Radyo Feribendis'in keyifli sabahlar. Ben Serdar Sabahmut'unla bir BTS hitini dinleyelim mi? Dynamite birazdan burada olacak. Öncesinde ise Paro Seller, Black Lilies dinleyebilirsin, ayrılma.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal Post. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: daha çekici.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba

0: alanı bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakasında Haramidere, Zincirlikuyu, Merter, Şirinevler aralıklarla etkili. Temde Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı yoğun. Anadolu yakasında ise Kartal, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
4: Sabah Modu.

En sevdiğiniz film serisi hangisi? Şöyle bir düşünün bakalım. Yani ilk filmi çok sevdiniz, sonrasındaki devam filmlerini de sürekli izlediniz. 2'yi, 3'ü, 4'ü falan. Peki acaba Alacakaranlık o filmlerden bir tanesi miydi? Acaba serinin 6. filmi mi? Yolda detayları birazdan paylaşacağım.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
3: Garaj Şoto Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek. Migros uygulamasında.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
6: Sepeti. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe bugün Olympic Lyon'u konuk edecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in birinci haftasında Samsun Spor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Basketbolda 2026 Kadınlar Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Kadın Milli Takımımız hazırlık maçında 22 ve 23 Ağustos'ta Çekya ile karşı karşıya gelecek.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sun. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik.

Second Voice Let Me Be ile buradaydı. Sinema dünyasından bir haberle devam edelim. Bu Twilight Alacakaranlık serisini eminim ki aranızda izleyenler, sevenler vardır. Gişede epeyce bir hasılat elde etmişti. Dünya çapında bir fenomen olmuştu. Film ve seri tabii ki. İşte bu serinin yıldızlarından biri Kristen Stewart eğer ki onay verilmesi halinde 6. filme ve rolüne seve seve döneceğini açıklıyor. Şimdilik net bir tarih ya da detay yok ama hayranları 6. filmi de belki de izleyebilir. Sabah modunda Caitlin zamanı On My Way.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento.

0: Hem müzik dünyasında tüm olup bitenler, yepyeni albümler, single'lar hem de sürprizler için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. DTI tek ve değerli buradaydı. Maksimum hit müzik. Ve sabah modunda birazdan sabah kalın kimleri dinleyeceğiz? Mike Posner, I2K, Lini Bizayla radyonda olacak. Öncesinde ise DJ Goja, Jason Derulo, Michiko seni bekliyor, unutma.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
3: seninle. Karnın zil çaldığında
4: yüksek proteinli bir şeye Sardan Ertonlu aç ye.
5: Nescafe Express modunu

0: derine epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen.

mesela buradaydı. Uğurlu sayınız kaç? Hemen herkesin şöyle kafasında bir uğurlu sayı vardır değil mi? Peki uğursuz sayın var mı? Yani sevmediğin, istemediğin, nefret ettiğin bir sayı. Dünyada tabii birçok kültürde uğursuz kabul edilen sayılar var. Mesela bunların herhalde en popüleri 13'tür değil mi? Batı dünyasındaki en meşhur uğursuz sayı 13. Cuma. Özellikle kötü şansla böyle ilişkilendiriliyor. Öte yandan Çin, Japonya, Kore gibi Doğu Asya ülkelerinde 4 sayısını hiç sevmezler. Yani 4 kelimesi ölüm kelimesiyle aynı çağrışıma sahip olduğu için 4'ten nefret ediyorlar. Bir de benim geçenlerde bir haberimi haberde dikkatimi çekti. 17 özellikle İtalya'da uğursuz kabul ediliyormuş. Roma rakamıyla 17'nin harfleri işte yeniden düzenlendiğinde biraz böyle olumsuz çağrışımları varmış. Hatta o yüzden birçok otelde 17 numaralı odayı atlıyorlarmış. Sabah modunda The Silent Partner IVH. I'm

0: DJ ve müzik yapımcılarından bir tanesi A-Log, yani yaşadığı o kültüre sadece Latin müziğe bağlı kalmadı. Bunun yanı sıra çok başarılı dans müziğe de, dans örneklere de imza attı. Onlardan bir tanesiydi. Ali de eşinde dinledik Love Again. Günaydınlar, Serdar ben. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Banco ve Aya'dan Matin Sani, Yalla Habibi. Birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde Shakira, Burna Boy, Die Die burada. Unutma. Reklam.
1: Suların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde

Şarkılardan çok başarılı örneklerden bir tanesi oldu. Vanko Aya, yeniden hatırladık Matin Sani. Günaydınlar, Serdar ben, Sabah Mudur'un bugün için de yavaş yavaş son kısmına doğru ilerliyoruz. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde tekrar Sabah Mudur için mikrofon başında olacağım ben ve sizleri de bekliyorum. Şimdi ise Saint John zamanı Rose'un.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. İnternet Türknet.
1: İnternetle yaşanan onca güzel şey varsa 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de
2: İnternet TürkNet pilot garaj oto ekspertiz.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
2: Pilot garaj oto ekspertiz.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
1: Space on Stage.
0: 22 Ağustos sabah 6'da DJ performansıyla izleyenleri
1: gökyüzüne çıkaracak.
0: Akşam 8'de ise
1: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
0: saat 22'de yerini yeniden Artbat'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
1: Bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Radyo Fenomen.

Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Vakıf Katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe bugün Olympic Lyon'u konuk edecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in birinci haftasında Samsun Spor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Basketbolda 2026 Kadınlar Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Kadın Milli Takımımız hazırlık maçında 22 ve 23 Ağustos'ta Çekya ile karşı karşıya gelecek.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
10: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
1: Space on Stage.
0: 22 Ağustos sabah 6'da
1: Artbaz
0: DJ performansıyla izleyenleri
1: gökyüzüne çıkaracak.
0: Akşam 8'de ise
1: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
0: saat 22'de yerini yeniden Artbaz'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
1: Bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı. Aksi istikamette birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya, Topkapı Halıcıoğlu, aksi yönde Beylikdüzü Büyükçekmece etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü, Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrederken Ümraniye ikinci köprü girişine kadar aralık.

0: aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Maltepe Koz Yatağı da yoğun. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Radyo'larda tempo yükselttiğimiz dakikalar Don Diablo ve Cobra ortaklığıyla bir kez daha günümüze gelen bir dans klasiği Remember Me sonrasında maksimum hit müziği tarzı değiştirerek bu kez manifestle devam ediyoruz.

bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

0: gününde günün ikinci arasını karşıladığımız şu dakikalarda maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Dario Nunes prodüksiyonuyla bir kez daha günümüze gelen Panşe BMC klasiği sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Tate McRae, DJ Goja ve Jason Derulo ortaklığı, Katsai hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise dans dünyasından Anima ve Liza ile yapacağız.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

Ve işte kariyerindeki dönüm noktası diyebileceğim single'ı Greedy Radyo fenomenindeydi. Bu single sonrasında geçtiğimiz yıl So Close To What isimli albümünü yayınladı. Ve bu albümde Billboard listesinde bir numaraya kadar çıktı. Yani kısacası Tate McRae kanadında işler yolunda diyebiliriz. Şimdi ise Maximum Hit Müze DJ Goja ve Jason Derulo ortaklığıyla devam ediyoruz.

0: Cry For You sonrasında Radyo Fenemen'de yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Demedi deme. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Two Colors, Ellie Brooke, Sicko Doy ve Minelli ortaklığı ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise The Bowsa ile yapacağız.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata. Pilot garaj oto
7: ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım net, Sigortam.net.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe bugün Olympic Lyon'u konuk edecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in birinci haftasında Samsun Spor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Basketbolda 2026 Kadınlar Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Kadın Milli Takımımız hazırlık maçında 22 ve 23 Ağustos'ta Çekya ile karşı karşıya gelecek.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sun. Radyo Fenomen.

0: Şoto Ekspertiz.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam. Radyo Fenomen.

hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı. Cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile geri sayımda. Hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte bu haftanın 20 numarasıyla devam ediyoruz. Alan Walker ve Ava Max ikilisi. Hazırsan tempoyu yükseltiyoruz. Radyo Fenemen'de Fade.

0: Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Beyoncé, Shimza, Disco Lines ve Tinashe ikilisi, Malik ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise French Montana ve Max B ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
2: Space on Stage.
1: 22 Ağustos sabah 6'da
2: Artbaz
1: DJ performansıyla izleyenleri
2: gökyüzüne çıkaracak.
1: Akşam 8'de ise
2: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
1: saat 22'de yerini yeniden Artbaz'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
2: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Pilot garaj oto ekspertiz.
8: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

kaldığımız dakikalar Beyoncé ve Texas Hold'em sonrasında Maximum Hit Müze bu yaz Türkiye'de bolca sahne alan bir isim Shims önderliğinde devam ediyoruz. İşte dans listelerini alt üst eden single'ı Radyo Fenemen'de Fire Fire.

0: Hala işte salı gününde göz ardı edemeyeceğimiz bir ortaklık. Terkuz ve Kylie Minogue bir araya getiren High Radio Fenomen'deydi. Keyifli günler 14.32'yi gösteriyor saatler ve emin ol çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Alok ve Alan Walker ortaklığı, İmam Bek, Metaboy ve Samsara ikilisi hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Paro Stellar'la yapacağız. Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Radyo Fenomen.

kadro ve bu kadronun hakkını veren bir single. Alok ve Walker prodüksiyon masasında, vokallerde ise Kiddo ve işte bu üçlüden dinlediğimiz Headlight sonrasında Maximum Hit'imize bu kez Hadise ile devam ediyoruz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her an.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Salı gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği, Jason Derulo ve DJ Koja ile devam ediyoruz.

duyduğunuz single'lar, canlı mashup'lar seni bekliyor. Ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Klubi'nin tüm bölümlerine ulaşabilirsin, aklında olsun. Şimdi ise Maximum Hit Müzesi Slater'la devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de.

olduğu gibi salı öğle sonrasında da maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. DATI ve Tekmi Der sonrasında 15-14'ü gösteriyor saatler. Ve emin ol çok daha fazlası bizi bekliyor. Maksimum hit müzik. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Halsey, Olivia Dean, Global DJs birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcıysa The Second Voice'da yapacağız. Radyo Fenomen.

0: hesaplarını takip et.
1: Takip et.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılım evim.
3: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

orijinali tam 11 yıl önce 2015 yılında kaydedildi. Halsey ve Balenciaga Tenzu remixiyle Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler salı öğle sonrasında Maximum Hit Müze Olivia Dean'le devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de So Easy to Fall in Love.

0: Ve merak edenler için Kayne Music, French Montana ve Sophia Rice ortaklığı Sia ve tabii ki daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: Asya ve Avrupa kıtalarını kulaçlarla birleştiren
2: 38. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı
1: 23 Ağustos'ta Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye uzanan parkurda gerçekleşecek.
2: Sizleri 78 ülkeden binlerce yüzücüyü bir araya getiren
1: bu uluslararası organizasyonda
2: İstanbul Boğazı'nın
1: eşsiz güzellikleri arasında kulaç atarken
2: kıtaları ve kültürleri birleştiren bir yolculuğun
1: parçası olmaya davet ediyoruz.
2: Detaylar için
1: boğaziçi.olimpiyat.org.tr.
2: Resmi radyo sponsoru
1: Fenomen.
2: Reklam.
3: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe bugün Olympic Lyon'u konuk edecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in birinci haftasında Samsun Spor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Basketbolda 2026 Kadınlar Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Kadın Milli Takımımız hazırlık maçında 22 ve 23 Ağustos'ta Çekya ile karşı karşıya gelecek.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

üretken de bir hayli üretken diyebiliriz French Montana için. Arka arkaya hit single'larla çıkıyor karşımızda ve işte onlardan biri. Sophia Rice destekli Final Minutes Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müze. Bu kez Siyah ile devam ediyoruz. Birkaç yıl öncesindeyiz. Radyo Fenomen'de Unstoppable.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
1: Space on Stage.
0: 22 Ağustos sabah 6'da
1: Artbat
0: DJ performansıyla izleyenleri
1: gökyüzüne çıkaracak.
0: Akşam 8'de ise
1: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
0: saat 22'de yerini yeniden Artbat'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
1: Bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıfırların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Bahçeşehir-Mahmutbey, Sultan Gazi-Ok Meydanı, Mahmutbey gişeleri çevresi yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ümraniye-Kavacık, Kartal-Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le Update'te saatler 17, yeni saate başlıyoruz. Sırada Olivia Dean var.

ilişki sorusu. İlişkinde dışarıdan gelen en komik eleştiri neydi? Radyo Fenomen Instagram'dan yaz bakalım, konuşmaya başlayalım. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var mı? Ichiko ile başlayacağım. DJ Goya, Jason Derulo, ardındansa Single Ladies, Beyoncé ve çok daha fazlasıyla burada devam edeceğiz. Sakın kaçırma. Radyo Fenomen.

0: yaptıklarını takip et.
1: Takip et.
2: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor.

0: daha çekici.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güven.

0: yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Umra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomeni. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

cevaplarını okuyayım. İlişkide dışarıdan gelen eleştiriler neler demiştim, komik olanları yazın demiştim. Sevgiliden çok iş ortağı gibisiniz diyor. Bu nedir bu ekonomi merakı diyor. Çiftler de artık böyle ekonomi merakı arttı. Haklılar mı? Bence haklılar. Güçleri

0: Black Twice gelecek. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Ardından ATB Topic Your Love burada olacak. Müziğin fenomenleriyle salı gününe devam. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
7: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan...

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe bugün Olympique Lyon'u konuk edecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in birinci haftasında Samsun Spor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Basketbolda 2026 Kadınlar Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Kadın Milli Takımımız hazırlık maçında 22 ve 23 Ağustos'ta Çekya ile karşı karşıya gelecek.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

kim sevgili, kim arkadaş anlamıyorum dedi. Bazen arkadaşlık sevgililikten ağır basıyor. Bu iyi yanı da var, kötü yanı da var. Çok dikkat etmek lazım ama sevgiliyle de best friend olmak lazım.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: sizin sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum Hit Müzik.
3: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le...

0: Ricardo.
1: Ryan Orday seninle birlikte, ardındansa Manifest, Toz Pembe gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacak. Müziğin fenomenleriyle Deniz Görkem'le update ilişkiler sorusunu birazdan tekrarlayacağız.

0: Instagram'dan da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bir ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçelievler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mertler Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe. Aksi yönde Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar ve ikinci köprüye kadar yoğun seyrediyor. Maltepe Üsküdar'da çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Göl

geçiriyorsunuz diye bir mesaj aldım yakın arkadaşımdan diyor. Yakın arkadaşın da bekar anladığım kadarıyla, manipülasyona gelme. Çok vakit geçiriyorsan keyfin yerine demektir. Takma.

0: ne sordun, ilginç ne önerdi? Merakla bekliyorum. Instagram Radyo Fenomen'den yaz. Fire fire gidiyor. Umarım günün güzel geçiyordur. Müziğin fenomenleriyle Berencil burada olacak. Ardından Cake by the Ocean. Müziğin fenomenleriyle update devam etsin mi? Etsin.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı, uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2

0: Türkiye'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
6: Reklam. Radyo Fenomen.
7: Maksimum hit müzik.
6: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Up.

için senle birlikteydi. İlişkide dışarıdan gelen komik eleştirileri konuşuyoruz. Siz birinizi hiç kıskanmıyorsunuz demiş. Ne yapsınlar? Kıskançlık krizi mi geçirsinler? Bir tane daha okuyalım. Sizin ilişkinizde üçüncü kişi telefon demişler. Çok iyi.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
1: Reklam.
10: Radyo Fenomen.

0: update'in konuğu olacak.
1: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin
3: Füsti Şeftali budur. Yeni Füsti Şeftali, ilk yudumda budur diyeceksin.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
12: Karnın zil çaldığında...

birlikteydi. İlişkinize dışarıdan gelen en komik eleştirileri konuşuyoruz. Instagram Radyo Fenomen'den yazın. Çok garip çiftlersiniz diye bir mesaj aldık diyor. Kuzenim ve ben. Sevgililerimizle böyle bir dörtlü grubumuz var diyor. Garip çiftlersiniz diye sürekli eleştiri alıyorum. Nasıl yani? Çok biliyorsunuz muhtemelen. Onlar da kıskanıyor.

0: şarkıları göndermeye devam. Şimdi ilişkinize aldığınız en ilginç öneriler, en ilginç eleştiriler demiştim. Sevgilin senden çok arkadaşlarınla görüşüyor demiş. Sevgilisi yakın arkadaşlarıyla best friend olmuş. Şimdi iyi mi kötü mü? Maksimum Hit Müzik. Maksimum Hit Müzik'e bakalım neler var. Birazdan 5 Cent, Ren Mescal, ardından ise Jean-Paul Dua Lipa, No Lie gibi şarkılar burada olacaklar.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır. Valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında Fenerbahçe bugün Olympique Lyon'u konuk edecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in birinci haftasında Samsun Spor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Basketbolda 2026 Kadınlar Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Kadın Milli Takımımız hazırlık maçında 22 ve 23 Ağustos'ta Çekya ile karşı karşıya gelecek.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunuyor. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata. Derken rezervasyon. Son dakika.

0: Max Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
1: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
1: Maximum Hit Müzik.
4: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

Fenomen'de her saat en eğlenceli yaz şarkıları. Ich weiß nicht, was die

0: radyo fenomeni.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine. Waiting in line getting sloppy. So I'm